Mev sim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şey.

0: Canavar geliyor, çekilebilir miyiz acaba?
1: Çekil oradan, çekil.
0: Çekil oradan.

0: Ja, Evde Yoksan von Özcan Deniz und Haluk Bilginer und so weiter.
1: Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum. İçim

Next up, Nil Burak, Yalnızım Ben. I am alone. Anneciğim bu sana gelsin. Çok atıyorum.

beni nerelere götürüyor, veremedim arabayla bana bunu getiriyor. Geri geri gidiyorum, arada bir sıkılınca adım atam adım aratara, hadi beni gelip al. Dere tepe koşuyorum, ara sıra sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum. Tepe dere deli gibi yürüyorum, gece gece kapa çene, hadi bunu hece hece edin.

0: Morning, Mr. Buck.
1: What are your thoughts on being called Salt Bay?
2: Tabii ki bu benim ikinci ismim oldu. Tabii ki herkes tarafından sevilen, ondan sonra taklit edilen, dünyanın her yerinde konuşulan